Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bildin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir de.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından 2026-2027 akademik yılına özel bir mesaj yayımlandı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli akademisyenlerimiz ve değerli çalışma arkadaşlarım. Yeni bir akademik yıla başlamanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Adıyaman Üniversitesi olarak temel önceliğimiz araştıran, sorgulayan, üreten, yeniliklere açık, ülkemizin geleceğine katkı sunan ve akademik bilgiyle donatılmış bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda eğitimden araştırmaya, bilimsel üretimden sosyal ve kültürel gelişime kadar her alanda öğrencilerimizin destekçisi olmayı sürdüreceğiz. 2026-2027 akademik yılının öğrencilerimizin hedeflerine kararlılıkla ilerlediği, akademik ve idari personelimizin gayretleriyle üniversitemizin akademik niteliğini ve kurumsal kapasitesini daha ileriye taşıdığı, bilimsel çalışmaların ve başarıların artarak devam ettiği verimli bir yıl olmasını ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yeni akademik yılın üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize ve akademik idari personelimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Eksik değil farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla yeter.
4: Otizmi erken tanı yeter.
5: Otizmliği eğit yeter.
6: Otizmliği hayata kat yeter.
7: Otizmliği sporla güçlendir. Yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı kapsamında düzenlenen ilk ders programında Terörsüz Türkiye Toplumsal Bütünleşme konusu ele alındı. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversite akademik ve idari çalışanlarıyla çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Bekir Kocadaş, Terörsüz Türkiye Toplumsal Bütünleşme başlıklı ilk dersi verdi. Profesör Doktor Kocadaş ders kapsamında toplumsal bütünleşme, toplumsal barış ve Türkiye'nin terörle mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kocadaş, toplumsal bütünleşmenin yalnızca güvenlik boyutuyla değil, eğitim, bilim, ekonomi ve sosyal yaşam gibi farklı alanlarla birlikte ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Programda konuşan Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, bilimsel üretim ve araştırmaların toplumsal huzur ve kalkınma açısından önemine dikkat çekerek, terörsüz Türkiye demek sadece silahların susması değil, bilimsel araştırmaların ve araştırma geliştirme çalışmalarının artması, daha huzurlu ve güçlü bir Türkiye, daha çok istihdam ve daha müreffeh bir hayat demektir. Huzur ve güven ortamının güçlenmesiyle birlikte üniversitelerimizin bilimsel üretim kapasitesinin, gençlerimizin eğitim ve gelişim imkanlarının ve ülkenin kalkınma hedeflerinin daha da ileriye taşınacağına inanıyoruz, dedi. Program belge takdiminin ardından sona erdi.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için Atık Piller Geri Dönüşüm Kutusu. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
3: Keşke dememek için

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan Soli Club uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. Soli Club uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Soli Club uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: QFM.
1: Anlatmam derdimi, dertsiz insana dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim. Hiçbir zaman gül tikensiz olamaz. Gül yetiştirir dikenli çalı, arı her çiçekten yapıyor balı. Kişi sabır ile bulur kemalı, sabretmeyen maksudunu bulamaz. Ah çeker aşıklar ağlar zarınan, yüce dağlar şöhret bulmuş karınan. Çağlar deli gönül ırmaklarınan, ağlar ağlar gözyaşların silemez. Veysel günler geçti yaş 60 oldu, döküldü yaprağım güllerim soldu. Gemi yükün aldı gam ile doldu, harekete kimse mani olamaz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
2: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yeterim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları gözledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

Örnek Şahsiyetler programından merhabalar. Bugünkü programımızda Abdullah bin Tahir'e yer vereceğiz. Abbasiler devrinin önemli devlet adamı ve kumandanlarından olan Abdullah bin Tahir, 798 yılında doğmuş olup çocukluk ve ilk gençlik yıllarını doğduğu Horasan'da geçirmiştir. Babasının nezareti altında çok iyi yetişen Abdullah bin Tahir, El Cezire'de çıkan isyanları bastırmak üzere 815 yılında bölgeye vali tayin edilen babasının yanında ilk askeri ve idari tecrübesini kazanmıştır. Bölgedeki isyanların tehlikeli bir hal alması üzerine Halife Memun tarafından El Cezire ile birlikte Şam ve Mısır valiliğine tayin edilerek isyanı bastırmakla görevlendirilmiştir. Bu isyanın bastırılmasından sonra sıra Mısır meselesinin haline gelmiş ve halife hilafet merkezi ile ilgisini kesip vergisini göndermeyen Mısır'ı tekrar merkeze bağlama işini ona vermiştir. Böylece 825 yılında Mısır'a hareket eden Abdullah bin Tahir, İskenderiye'yi Endülüslerin elinden geri alıp Asileri mağlup ederek Bağdat'a dönmüştür. El Cezire ve Mısır isyanlarının bastırılmasında gösterdiği başarılardan dolayı Horasan valiliğine tayin edilmiş ve Rey'den Hindistan'a kadar uzanan bölgeyi tam manasıyla bağımsız bir hükümdar gibi yönetmeye başlamıştır. Halife Memun zamanında büyük bir itibar kazanan Abdullah bin Tahir, Horasan eyaletini 14 yıl kadar babasının prensipleri çerçevesinde idare etmiştir. Memleketin refah seviyesini yükseltmek için bilhassa ziraate büyük önem vermiş, arazi sulamada kullanılan suyun düzenli şekilde sarf edilmesini sağlamak ve halk arasında bu yüzden çıkan kavgaları önlemek amacıyla Horasan fakihleriyle Irak fakihlerini bir araya getirerek kanunlar hazırlatmıştır. Ayrıca bu heyete su kanalları ile ilgili bir kitap düzenletmiştir. Kitabül Kuni adı verilen bu kitap iki asır boyunca sulama işlerinde rehber olarak kullanılmıştır. Köylülerin menfaatlerini korumak için memurlara talimat veren, herkesin özellikle de köyde yaşayan çocukların tahsil yapma imkanına kavuşturulmasını isteyen Abdullah bin Tahir, ilim, edebiyat ve felsefeye büyük önem vermiş, alim ve sanatkarları himaye etmiş, bizzat kendisi de bazı ilmi tartışmalara katılmıştır. Bunların yanı sıra şair ve aynı zamanda musiki şinas olan Abdullah 844 yılında vefat etmiştir. Bugünkü programımızda Abdullah bin Tahir'in hayatına yer verdik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu.
1: İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
2: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın.

0: elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
1: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
0: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
1: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
0: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
1: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
0: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
1: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
0: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine tıklamadan bile kötü niyetli kişiler tarafından

0: değerli dinleyenler. Ara ara bir kelime duyarız. Hani bundan mütevellit deriz. İnsanlığımızdan mütevellit deriz. Bu olaydan mütevellit deriz ya da nefretten mütevellit deriz. Konuşmalar arasında bir bağlama, bir neden belirtme, bir kaynak gösterme, sebep sunma, sebebini, çıkış, oluş, meydana geliş nedenini ifade etmek için kullanırız. Peki nedir acaba mütevellit? Aranızda bilenlerimiz var biliyorum, onlar şimdi gülüyorlar. Evet, ben de kullanıyorum bu kelimeyi. Benim de konuşmalarım arasında geçiyor diyorlar, biliyorum. Ama bilmeyenlerimiz için ve bilenlerimize de yeniden hatırlatmak için kelimenin üstünde biraz duralım. Değerli dostlar, mütevellit kelimesi çok köklü, çok kollu, çok yönlü, çok kardeşli bir kelime. İçimizde velet kelimesini duymayan, bilmeyen, belki kullanmayan yoktur. Efendim, mütevellit velet kelimesinden türemiş bir kelimedir. Peki velet ne demektir? Evet, bildiniz. Velet çocuk demektir. Peki evlat ne demektir? O da çocuk demek ama bir farkla. Evlat, velet kelimesinin çoğulu. Veletler, çocuklar demek. Şimdi biraz daha dikkat buyurun efendim. İlginizi çekeceğine eminim. Hani bir kelimemiz daha var. Anne yerine kullandığımız bir kelime. Nedir o? Valide efendim, valide. Valide kelimesi de velet kelimesinden türemiş, bunu biliyor muydunuz? Valide, doğuran kadın demek. Yani veledi dünyaya getiren demek. Peki, mevlid kelimesini bilmeyen var mı aranızda? Elbette yok. Mevlid, Hazreti Muhammed'in doğumunu, ömrünü, yani hayatını anlatan mesnevilere deniyor. Bir de tevellüt kelimesi var. Doğum, doğma demek. Hani eskiden hangi yıl doğdun değil de tevellütün kaç diye sorarlardı. İşte bu tevellüt. Efendim gördüğünüz gibi mütevellit kelimesinden mütevellit birçok kelime çıktı karşımıza. Daha veladeti, tevliti, veludu, yelda'yı söylemedim bile. Şu halde mütevellit kelimesinin anlamı ortaya çıkmaya başladı zannediyorum. Bütün bu sıraladığımız velet, evlat, tevlid, mevlüt, tevellüt kelimeleri doğmayla, doğumla, ortaya çıkmayla, milatla ilgili. Yani kelimelerin ana teması, ana manası doğma. O halde mütevellit ne demek oluyor efendim? Birlikte söyleyelim. Doğan, doğmuş, dünyaya gelmiş, ileri gelmiş demek oluyor. Yani biz faturanın gecikmesinden mütevellit ödeme yapamadık dediğimizde, fatura geciktiği için faturanın gecikmesi sebebiyle ödeme yapamadık, gecikme sorun doğurdu demiş oluyoruz. Efendim biz de süremizin bitmesinden mütevellit sizlere hürmetlerimizi sunuyoruz. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun efendim. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı,

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların dörtte birinin sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: 25. kare. 25. kare. 25. kare programı başlıyor. 25. kare programı başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüy FM'de 25. kare programının bir başka bölümünde yine kulak hizalarınızdayız. Bugün Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan öğretim üyesi doktor Sayın Emirhan Güler hocamız bizlerle birlikte olacak. Çok güzel bir konuyu değerlendireceğiz hocamızla birlikte. Müzikoloji alanında Türk halk müziği derleme çalışmaları ve kültürel bellek başlığında bir program yapacağız. Programımızda öncelikle derleme kavramının ne anlama geldiğini ve derleme çalışmalarının müzikoloji açısından önemini konuşacağız. Ardından Türk halk müziği derleme çalışmalarının tarihsel gelişimini, Cumhuriyet dönemindeki kurumsallaşma sürecini, bu alanda öne çıkan kurum ve araştırmacıları ele alacağız. Ayrıca derleme çalışmalarının etnomüzikoloji ile ilişkisini ve uluslararası boyutunu, saha araştırmalarında kullanılan yöntemleri, kaynak kişi kavramını, varyantlaşma, yöre, göç ve notaya aktarma gibi temel meseleleri de değerlendireceğiz. Son bölümde ise geçmişten günümüze derleme anlayışında yaşanan değişimi ve bu çalışmaların kültürel belleğin gelecek kuşaklara aktarılmasındaki önemini konuşacağız. Konuğumuz az önce söylediğimiz gibi Emirhan hocamız. Tabii sorularımızı yöneltmeden, konuları irdelemeye başlamadan önce hocam öncelikle hoş geldiniz diyoruz.
1: Hoş buldum. Davetiniz için teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz programımıza geldiğiniz için. Şimdi sevgili dinleyiciler, Adıyaman Üniversitesi'nde saz ve bağlama deyince akla gelen isim Emirhan hocamız. Gerçekten bu anlamda bir üstad, önemli bir sanatçı. Böyle bir sanatçıyı biz konuk aldığımız için mutluyuz. Hocam, programımıza başlarken sizi kısaca tanıyalım, ondan sonra derleme konusunda biraz konuşmaya başlayalım.
1: Ben doktor öğretim üyesi Emirhan Güler. Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda 12 yıla yakın öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Türk halk müziği ve bağlama alanında çalışmaları yapmaya çalışıyorum. Hı-hı. Bu konuda kendimce bir şeyler alana, hı-hı, katkı sağlamaya çalışıyorum. Bugün de Türk halk müziği ve özellikle etnomüzikoloji alanında önemli bir yere sahip olan derleme çalışmaları ve Türk halk müziğindeki derleme faaliyetleri hakkında konuşmaya geldim izninizle. Bu fırsatı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Program boyunca da Türk halk müziği derleme faaliyetlerinin geçmişten günümüze farklı yönlerini ele almaya çalışacağız. Bu çalışmaların nasıl başladığını, zaman içerisinde nasıl geliştiğini, günümüzde nasıl bir noktaya geldiğini konuşacağız. Umarım dinleyicilerimiz açısından faydalı ve keyifli bir yayın olur.
0: Hocam, çok kısa bir şekilde bağlama ve saz arasındaki farka değinerek başlayalım mı?
1: Şimdi saz şöyle, enstrümanların tamamına saz denir aslında. Hı-hı. Özellikle Türk müziğinde kullanılan sazlar ifadesi buradan, hı-hı, gelir. Hı-hı. Bağlama da bu saz ailesi içerisinde kendine ait bir enstrümandır. Yani bunun tabii ailesi de var, bağlama ailesi olarak.
0: Evet.
1: Divanından kısa sapına, uzun sapına, cürasına, hı-hı, bu ailede 4 tane üyesi var bu ailenin.
0: Esas sazımızın ismi bağlama.
1: Tabii,
0: o zaman.
1: Tabii, evet.
0: Tamam. Tamam,
1: anlaştık. Tabii bir de bağlama düzen isminden de geliyor. Tabii, hı-hı, o farklı, hı-hı, bir konu. Hı-hı. Farklı bir belki programın konusu diyebilirim.
0: İnşallah bunu başka bir programda konuşuruz.
1: İnşallah.
0: Şimdi hocam, en temel kavramla başlayalım programımıza dilerseniz. Türk halk müziğinde derleme dediğimizde ne anlamamız gerekiyor?
1: Şimdi kaynakları incelediğimizde en basit haliyle şu ifade geçiyor. Halk arasında yaşayan müzik ürünlerinin tespit edilmesi, toplanması ve kayıt altına alınması şeklinde açıklıyor kaynaklar bunu. Ama tabii burada önemli bir nokta var. Derleme sadece bir köye gidip, bir yöreye gidip o türküyü kaydetmekten ibaret değil.
0: Evet.
1: Çünkü kayıt altına almak aslında sürecin sadece bir bölüm. Öncesinde bir hazırlığın yapılması gerekiyor. Daha sonra sahaya çıkılıyor. Kaynak kişilerle görüşülüyor. Müzikal malzeme o şekilde elde ediliyor. Hı hı. Ardından elde edilen verilerin de analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor. Hı hı. Derleme teknikleriyle ilgili çalışmalarda bu süreci şu şekilde yaptığımız, incelediğimiz çalışmalarda 4 temel aşamada ele alıyorlar. Bunlar, hı hı, ön çalışma, saha çalışması, analiz ve değerlendirme olmak üzere 4 temel aşamada ele alınıyor. Dolayısıyla ben derlemeyi yalnızca türkü toplamak şeklinde değil de biraz bu konuda açıklamanın eksik kalacağını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Çünkü biz aslında bir türküyü kayıt altına alırken Onunla birlikte müzik kültürünü de belgeliyoruz.
0: Mutlaka.
1: Bununla belgelemeye çalışıyoruz.
0: Ve güzel bir araştırma yöntemi de takip ediliyor,
1: kesinlikle,
0: değil mi hocam?
1: O yüzden sadece türküyü dinledim, notayı aldım şeklinde değil de onun altyapısını, arka planını da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Zaten buradaki o kültürel bellekte ileride zaten detaylı açıklayacağız.
0: Evet.
1: Bu konuda bize önemli bilgiler sunuyor.
0: Evet. Bahsettiğiniz gibi bilimsel araştırma yöntemleriyle çok benzeşiyor aslında. Sahaya çıkıp
1: tabii,
0: veri toplama,
1: kesinlikle,
0: bunu değerlendirme, sonuca ulaşma.
1: Müzikoloji alanında da zaten birazdan da geleceğiz.
0: Hı-hı.
1: Bizim için saha önemli bir veri kaynağı. Yani.
0: Evet, mutlaka. Peki hocam, derleme çalışmalarını müzikoloji ve özellikle etnomüzikoloji açısından önemli olduğu söyleniyor.
1: Evet,
0: bu neden
1: kesinlikle
0: bu kadar
1: öyle.
0: Önemli?
1: Biraz önce söyledim. Müzikoloji açısından saha bizim için çok önemli veriler sunabiliyor. Bir yörenin müzik kültürünü araştırdığımızı düşünelim.
0: Hı hı.
1: Sadece elimizdeki notaya bakarak o kültürün bütünüyle anlamamız mümkün değil.
0: Tabii
1: sadece
0: ki.
1: Notaya bakarak. Hı hı. Orada kim söylüyor, nasıl söylüyor, kimden öğrenmiş, hangi ortamda söylüyor, hangi çalgıyla icra ediyor, o eser toplum içerisinde hangi işleve sahip, bunların hepsi bizim için çok önemli.
0: Evet.
1: Özellikle etnomüzikoloji açısından da müziğin yalnızca seslerden oluşan bir yapı olarak değil de içerisinde yaşadığı kültürle beraber değerlendirmek gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Yani derlemeci burada saha ile akademi arasında aslında bir köprü kuruyor.
0: Evet, evet.
1: Sadece teknik anlamda veriler toplayan kişi olarak değil, kültürel sürekliliğe katkı sağlayan, toplumsal hafızayı belgeleyen ve sahadan akademiye taşıyan bir yardımcı gibi düşünebiliriz derlemeciyi. Dolayısıyla derleme müzikoloji açısından repertuara bir eser kazandırmanın yanı sıra aynı zamanda o müziği bilimsel olarak da inceleyebileceğimiz veriyi ortaya koyuyor bize.
0: Zaten bizim konservatuvardaki müzikoloji bölümünün temel taşlarından biri de bu, değil mi
1: kesinlikle
0: hocam?
1: Kesinlikle öyle. Biz de öğrencilerimizi mesela burada yöreyi gezdiriyoruz.
0: Hı hı.
1: Yöreye gönderiyoruz. Derleme yaptırmaya alıştırıyoruz aslında. Çünkü kültürü ileriye taşımak bizim görevimiz.
0: Mutlaka.
1: Öğrencilerimizi de bu anlamda teşvik ediyoruz.
0: Evet. Yani şimdi ben tabii işin bu boyutunu bilmiyordum. Bu veriyi toplama aşaması, sahada çalışma gerçekten meşakkatli bir iş ve
1: zor bir iş.
0: Bu kaynağa ulaşmak çok zor hocam.
1: Yani kaynağı bulmak zor, kaynakla konuşmak zor,
0: evet.
1: Kaynaktan veriyi almak, o veriyi işlemek, bunların
0: tabii
1: hepsi çok zorlu bir süreç.
0: Evet. Peki hocam, burada biraz daha geniş bir çerçeveden bakalım istiyorum.
1: Tabii.
0: Türk halk müziğinde yaptığımız derleme çalışmalarını dünyadaki müzikoloji ve etnomüzikoloji çalışmaları içerisinde nasıl değerlendirebiliriz? Yani derlemeciliğin uluslararası bir boyutundan söz edebilir miyiz?
1: Tabii ki söz edebiliriz. Aslında halk müziklerinin saha araştırması sadece Türkiye'ye özgü çalışma alanı değil.
0: Hı-hı.
1: Dünyada da bu konuyla ilgili farklı bölgelerde halk müziklerinin, sözlü müzik geleneklerinin kayıt altına alınma çalışmaları hala devam ediyor. Biraz tarihsel bilgiler vermek istiyorum burada. 20.
0: Buyurun.
1: Yüzyılın başlarında karşılaştırmalı müzikoloji olarak adlandırılan çalışmalarını özellikle Avrupa dışındaki müziklere ve sözlü geleneklere yöneldiğini görebiliyoruz. Daha sonraki yıllarda müzik yapılarının karşılaştırmanın yeterli olmadığı tespit ediliyor.
0: Hı-hı.
1: Özellikle 1950'lerden itibaren etnografik yöntemin ve saha araştırmasının önem kazanmasıyla birlikte etnomüzikoloji kavramı giderek daha fazla kullanılmaya başlıyor. Buradaki aslında temel değişiklik şu: araştırmacı artık sadece bir ezgiyi kaydedip onun melodik yapısına bakmıyor.
0: Hı hı.
1: O müziği üreten insanı, toplumu ve kültürü birlikte anlamaya çalışıyor.
0: Evet, evet.
1: Zaten etnomüzikoloji dediğimiz alanda burada bu çalışmalar yapılıyor. Ve bu süreçte zaten birçok yabancı müzik araştırmacısının bu konuda farklı çalışmaları var. Farklı detaylı çalışmaları var. Ses kayıt teknolojisinin gelişmesi de tabii burada saha araştırmasında önemli bir değişim yaratıyor.
0: Mutlaka.
1: Tabii Türkiye açısından baktığımızda uluslararası gelişmelerden tamamen bağımsız bir süreç görmüyoruz. Onlar da takip ediliyor ama kendinde, yörede de, yöredeki dinamikler de unutulmuyor.
0: Hı-hı.
1: Ama uluslararası düzeyde de çalışmalar inceleniyor.
0: Hı-hı.
1: Hatta dışarıdan da yöremize, ülkemize bu anlamda mesela örnek verecek olursam 1904 yılında Abraham ve Harm Bastel tarafından Türk halk ezgileri üzerine yapılan çalışmalar bulunuyor. Daha sonra dönemde Bela Bartok Türkiye'de gerçekleştirdiği halk müziği araştırmaları uluslararası boyut açısından oldukça önemli bir örnek.
0: Hı hı.
1: Yani dolayısıyla Türk Halk Müziği derlemeciliğini sadece Türkiye içerisinde gelişmiş bir kapalı alan olarak değerlendirmemek gerek.
0: Evet.
1: Bir taraftan Anadolu'nun kendine özgü müzik kültürünü kayıt altına alma çabası var.
0: Hı hı.
1: Diğer tarafta da dünyada gelişen müzikoloji, etnomüzikoloji alan araştırması ve ses kayıt teknolojileriyle ilişkili bilimsel bir süreç var.
0: Hı hı.
1: Yani bu açıdan Türk Halk Müziği derleme çalışmalarını özetleyecek olursak hem ulusal hem de uluslararası bir müzikoloji bağlamı içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.
0: O zaman biraz daha Türkiye'deki tarihsel sürece dönelim hocam. Türk Halk Müziği derleme çalışmaları Cumhuriyet'le mi başlıyor yoksa daha eski bir geçmişten söz edebilir miyiz?
1: Aslında şöyle, derlemeciliği doğrudan Cumhuriyet'le başlatmak doğru olmaz.
0: Hı hı.
1: Cumhuriyet öncesinde de halk müziği derleme, halk müziği ürünlerinin kayıt altına alınmasıyla ilgili çeşitli örnekler var.
0: Hı hı.
1: Fakat burada bir ayrım yapmak gerekiyor. Eski dönemlerde daha çok bireysel girişimler görüyoruz.
0: Hı hı. Hı hı.
1: Ve bunların hepsini bugünkü anlamıyla sistemli bir saha araştırması olarak değerlendiremeyiz.
0: Hı hı.
1: Ama mesela örnek verebilirim. Örneğin Ali Ufki'nin Mecmua-i Sazı Söz adlı eserinde çok sayıda Türk örneğine karşılaşıyoruz.
0: Hı hı.
1: Yine 1898 yılında Rauf Yekta Bey'in halk türkülerinin toplanması ve notaya alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Yine Felix Van Laşa'nın 1901 yılında Anadolu'da 20 kadar ezginin derlendiği, bunların 1904 yılında yayınlandığı görülüyor.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla Cumhuriyet öncesinde bir birikim ve farkındalık oluşmaya başlamış durumda.
0: Hı hı hı.
1: Ama Cumhuriyet'le birlikte önemli bir değişiklik meydana geliyor. Derleme bireysel girişimden ötesine geçiyor. Artık kurumsallaşmaya başlıyor.
0: Hı hı.
1: Bu nedenle Cumhuriyet'i derleme çalışmalarının başlangıcı olarak görmeyelim. Sistemli ve kuramsal hale gelmesindeki en önemli noktalardan biri olarak değerlendirmemiz bence daha doğru olabilir.
0: Peki Cumhuriyet'le birlikte bu kurumsallaşma nasıl gerçekleşiyor hocam? Az önce bahsettiğiniz Darül Elhan Halk Evleri ve Ankara Devlet Konservatuarı gibi kurumlar nasıl bir rol üstleniyor bu süreçte?
1: Biraz önce dediğim gibi Cumhuriyet'le beraber halk müziğine daha planlı ve kuramsal bir şekilde yaklaşıldığını görüyoruz. İlk önemli kurumlardan biri olan Darül Elhan 1924 yılında anket yoluyla başlatıyor bu çalışma.
0: Hı hı.
1: Tabii bu çok doğru olmuyor. Sonradan 1925 yılında Marif Vekaleti Harç Dairesi tarafından Batı Anadolu'da bir derleme gerçekleştiriliyor.
0: Hı hı.
1: Ve 1920 yılında bunun sonuçları yayınlanıyor. Darül Elhan yine 1926 ile 1929 yılları arasında 4 ayrı derleme gezisi düzenliyor. 1932 yılında da yine bir başka derleme gezisi yapılıyor. Bu derleme gezileri aslında Türkiye'de ilk düzenli ve kuramsal halk müziği derleme faaliyetler arasında gerçekleştiriliyor.
0: Hı hı.
1: Darül Elhan'ın yaptığı. Aynı yıl yine faaliyete geçen halk evleri var. Bunlar daha yerel, merkezli derleme ve yayın çalışmaları sürdürüyor.
0: Hı hı.
1: Daha sonra Ankara Devlet Konservatuarı çok daha kapsamlı bir döneme başlıyor derleme çalışmalarında. 1937'den 1952'ye kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde geniş çaplı derleme gezileri, derleme çalışmaları gerçekleştiriyor.
0: Sanki 37'den sonra taşlar daha yerine oturmaya başlıyor.
1: Daha kuramsal, daha yerine oturan.
0: Hı-hı.
1: Tabii burada dönemin şartlarını da düşünmek gerekiyor.
0: Mutlaka.
1: Bugünkü teknoloji imkanlar yok.
0: Tabii.
1: Kayıt yapılan yerlerde kayıt araçlarından yararlanılıyor. Bazı yerlerde ise o an ezgi dinleniyor, kulaktan dinleniyor, o an notaya alınıyor, dikte ediliyor. Yani burada bence dönemin en önemli özelliği şu. Anadolu'da yaşayan müzik kültürü artık sistemli biçimde tespit edilmeye, kayıt altına alınmaya, notaya aktarılmaya ve arşivlenmeye başlanıyor diyebiliriz.
0: Yani hocam ne kadar ilginç değil mi? Şu an çok sıradan ve basit gördüğümüz bir cep telefonu teknolojisi o dönemlerde olmuş olsaydı bir çığır açardı.
1: Kesinlikle öyle. O dönem yine ileride de konuşacağız. Buna rağmen yine halk müziğin korunması adına çok önemli bence.
0: Çok önemli kayıtlar yapılmış ama bizim şu an çok basit düşündüğümüz ve o zamanın olağanüstü teknolojilerini yerle bir edecek kayıt teknolojisi o zaman olsa
1: işte,
0: çok daha başka şeyler yaşanırdı.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle.
0: Bunlar da tabii insanın biz ne kadar farklı bir yerdeyiz dürtüsünü hayata geçiriyor. Yani
1: geçmişte keşke öyle bir durum olsaydı, şu an belki de kültürümüz, evet, geçmişte bazı şeyler kayboldu gitti belki, evet, de bilmediğimiz.
0: Yani bir iki defadır konuşmanızda kayıt teknolojilerinin gelişmesinden bahsediyorsunuz. Bu çünkü... o kadar büyük bir değişim ki, biz de iletişim alanında bunu konuşuyoruz zaten. Geleneksel iletişim aracı olarak radyo üzerinden bazen konuşuyoruz. Şu an sosyal medya akımından, yeni medya akımından geçmiş durumdayız. İletişim biçimi, kayıt teknolojileri değiştikçe insan hayatı o kadar çok değişiyor,
1: çok fazla
0: ki
1: değişiyor.
0: Bunun biraz daha farkında olmak lazım. Çok güzel bir konu. Peki hocam, bu kurumsallaşma sürecinde yabancı araştırmacıların da katkıları olduğundan, evet, bahsettiniz. Evet. Özellikle az önce adı geçtiği için söylüyorum, Bela Bertoğ'un çalışmalarından söz edebilir miyiz?
1: Tabii, Cumhuriyet döneminde halk müziği çalışmalarına baktığımızda müzik araştırmacıları, yabancı müzik araştırmacıları da bu konuda sürece katkıda bulunduğunu görebiliyoruz. Hı-hı. Bela Bartok da bunlardan biri. Tabii Joseph Marx, Paul Hindemith gibi müzik araştırmacılar da, yabancı müzik araştırmacılar da var. Fakat Bartok'u önemli kılan taraflardan biri şu: halk müziğini sadece beste çalışmalarına kaynak sağlayan bir malzeme olarak görmüyor. Saha araştırmasına, halk müziğini bilimsel olarak incelenmesine önem veriyor. Aslında burada derlemeciliğin temel mantığını da görüyoruz. Bizim hep söylediğimiz, sahaya gittiğinde sadece bana bir türkü söyleyin, kaydedeyim demek yeterli olmuyor. O türkünün kim tarafından söylendiği, nasıl aktarıldığı ve içerisinde yaşadığı kültür de önemli. Mutlaka. Dolayısıyla Bartok bu anlamda ülkemize çok fazla katkıda bulundu. Bugün etnomüzikolojik saha araştırmalarında da bu yaklaşım bizim için oldukça önemli.
0: Evet, mutlaka. Peki Türkiye'deki derleme tarihinden söz ederken hocam, herhalde Muzaffer Sarı Sözen'e de ayrıca değinmek gerekir.
1: Kesinlikle ve kesinlikle Muzaffer Sarı Sözen Türk halk müziği derleme tarihinde oldukça önemli bir isim. Yani Ankara Devlet Konservatuvarı'nın derlemelerinden bahsetmiştim. Bu derleme gezilerinde elde edilen izgilerin önemli bir bölümü Sarı Sözen tarafından notaya alınıyor. Ve tasnif ediliyor. Ama tabii Sarı Sözen'in o kadar çok katkısı var ki Türk halk müziğine, bu onlardan sadece bir tanesi. Ama Sarı Sözen'in önemini sadece derleme ve notaya alma çalışmalarıyla sınırlandırmamak gerekiyor. Çünkü bu eserlerin daha sonra toplumla buluşması konusunda da Sarı Sözen'in önemli bir rolü var. Bunu nasıl yaptı? Yurttan seslerle yaptı. Şöyle düşünelim. Anadolu'nun bir köyünde yaşayan bir Türk tespit ediliyor. Kayıt altına alınıyor. Notaya aktarılıyor. Arşive giriyor. Ve daha sonra radyo aracılığıyla, burası en önemlisi bence, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki insanlara ulaşılıyor. Yani biz türküyü kaydettik, notaya aldık. Şimdi kime dinleteceğiz, bunu nasıl yayacağız? Bunu da Sarı Sözen tarafından yurttan sesler aracılığıyla yapılıyor. O yüzden Sarı Sözen'in radyo yayınları Türkiye'nin farklı bölgelerinin birbirlerinin müzik kültürlerini tanımasında da katkıda bulunduğunu görüyoruz. Yani burada sahadan bence radyoya uzanan bir kültürel aktarım da söz konusu.
0: Evet.
1: O yüzden Muzaffer Sarı Sözen halk müziğimiz için çok önemli bir değer.
0: Türkiye radyoları için de bir sanat kaynağı olarak da
1: kesinlikle öyle.
0: Özel bir çerçevede tutulan bir isim. Yani bunun da altını çizmek gerekiyor.
1: O süreçte akıl edebilmek bunu. Yani bu türküleri evet kaydettik ama halka nasıl öğreteceğiz? Halka nasıl bunu duyuracağız?
0: Gerçekten hatta çok öngörülü bir
1: kesinlikle
0: yaklaşım.
1: Öyle. Yurttan seslerden sonra şöyle söyleyeyim, türkü öğretme programları bile olmuş yani. O süreçte türkünün nasıl öğretileceği insanlara radyo aracılığıyla bu türküler öğretilmiş.
0: O klasik bazen esprilerde bile kullanılıyor, yurttan sesler korosu deniyor.
1: Evet.
0: İşte o gerçek
1: bu, evet.
0: Ve onun işlevi çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Bizim halk müziğinin yayılması, duyurulmasında büyük emekler veren
1: kesinlikle
0: bir ekip
1: öyle
0: var.
1: Sarı Sözen başlığında tabii orada birçok kişi
0: çok
1: bu konuda emek
0: var
1: verir.
0: Tabii mutlaka. Radyocu da var bu arada.
1: Kesinlikle.
0: Bu işe emek veren meslektaşlarımızı da anmış olalım. Peki hocam, şimdi derleme nasıl yapılır kısmına geçmek istiyorum. Tarihsel süreci konuştuk, biraz da uygulamaya geçelim.
1: Evet, yani şimdi sadece sahaya çıkılmalı mı? Aslında sahadan önce birçok şey var. Yani biz daha sahaya çıkmadan önce birçok şeyleri halletmemiz gerekiyor. Daha önce söylemiştim, 4 temel aşama var. Bunda ön çalışma, saha çalışması, analiz ve derleme. Ön çalışma burada en önemlisi bence. Bir yöreye gideceğiz diyelim. Bir derleme yapıyoruz. Daha önce o yörede kimler çalışmış? Önce bir yöreyi bilmemiz lazım, tanımamız gerekiyor. Derleme yaptığımız yeri bilmemiz gerektiği için hangi eserler daha önce derlenmiş? Nasıl bir repertuarları var? Yörenin melodik ve ritmik yapısı nasıl? Derlemecilerin bir kere bununla ilgili ön bilgiye sahip olması gerekiyor.
0: Hocam bütün bilimsel araştırmalarda zaten ön çalışma yapmak gerekiyor.
1: Biraz önce şeye çok güzel değindiniz, yani müzik araştırmalarının evet. diğer araştırmalara çok benzediğinden
0: çok
1: bahsettiniz.
0: Çok örtüşüyor. Bilimsel araştırma evet. yöntemi bu aslında.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ön çalışmayı yapmazsanız zaten bu bilimsel bir çalışmaya adım atamazsınız.
1: Kesinlikle öyle. Burada da özellikle Hı-hı. yöredeki yöreyi tanımak Hı-hı. bir derlemenin yapımında en önemli unsurlardan biri. Tabii derlemeci de burada ön plana çıkıyor. İyi bir müzik bilgisine sahip olması gerekiyor.
0: Tabii ki.
1: Güçlü bir işitmeye, kulak bilgisine Hı-hı. sahip olması gerekiyor. Hı-hı. Notalama becerisine, yani aldığı eseri notaya aktarma becerisine de sahip Hı-hı. olması gerekiyor. Hı-hı. Yine repertuar bilgisine, hatta halk edebiyatı konusunda da belli konularda bilgi birikime sahip olması gerekiyor.
0: Yani bazı anlamda entelektüel derecesinin biraz Hı-hı. daha yaygın olması gerekiyor. Sadece müzik alanda değil de.
1: Kesinlikle öyle.
0: O yörenin kültürüne, edebiyatına.
1: Yöreyle iletişim halinde, o yöredeki evet. kişilerle evet. iletişim halinde olacağı evet. için bunlar evet. da önemli. Hadi bunları hallettik dedik. Teknik hazırlık da çok önemli. Bunları Hı-hı. siz daha iyi bilirsiniz ama.
0: Estağfurullah.
1: Mesela ses kayıt cihazları, Hı-hı. görüntü kaydı cihazları, artık teknoloji gelişti. Evet. Fotoğraf makineleri, gerekli belgeler. Hatta şöyle söyleyeyim, cihazların enerji ihtiyacına kadar bunların düşünülüp sahaya çıkmadan planlanması gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani iyi bir saha çalışmasının arkasında aslında ciddi bir masa başı hazırlığı da var diyebiliriz.
0: Tabii ki
1: yani.
0: Mutlaka. Bu masa başı hazırlığını tabii iyi bir insan kaynağıyla karşılaşması gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Burada da hep konuşuyoruz, kaynak kişi ismi geçiyor. Bu kaynak kişi kimdir ve neden bu kadar önemli?
1: Yani en basit ifadeyle kaynak kişi, okuduğumuz kaynaklarda araştırdığımız kültür ürününü bize aktaran kişi olarak karşımıza Hı-hı. çıkıyor.
0: Hı-hı.
1: Ama kaynak kişiyi sadece, yine söyleyeyim, türkü söyleyen kişi olarak düşünmemek gerekiyor. Yani derleme teknikleri açısından da şöyle bakabiliriz. Halk müziği ezgilerini bize veren kişiye biz kaynak kişi diyoruz.
0: Hı-hı.
1: Bu ezgileri ondan alıp daha geniş bir ortama taşıyan kişi ise biz derlemeci diyoruz.
0: Hı-hı.
1: Ama dediğim gibi, yani kaynak kişiyi sadece türkü söyleyen kişi olarak düşünmemek lazım. Çünkü burası çok önemli. Bize bazen türküden daha çok şey vaat edebiliyor kaynak kişi.
0: Mutlaka.
1: Türküyü kimden öğrenmiş? Ne zamandır söylüyor?
0: Hı-hı.
1: Hangi ortamda icra ediyor? Düğünde mi? Törende mi? Başka bir toplumsal ortamda mı? Hı-hı. Yörede eserin özel bir işlevi var mı? Bakın, sadece notayı almadık, türküyü almadık. Bir kültürel hazineyi
0: Tabii
1: aldık
0: ki.
1: Aslında.
0: Evet.
1: O yüzden kaynak kişi bu nedenle çok önemli. Hı-hı. Derslerde şunu ifade etmeyi çok seviyorum kaynak kişi kısmını anlatırken. Kaynak kişi bize sadece türküyü aktarmaz, türkünün hafızasını da aktarır.
0: Mutlaka.
1: Yani bu
0: hikayesini
1: gerçekten
0: de aktarır.
1: Kesinlikle önemli. Altyapısını evet. bilmeden o türküyü sadece notaya almak bir müzik eseri olabilir ama kültürü, kültürel belleği bize taşıma konusunda eksik kalabilir yani.
0: Evet, müziğin hafızası çok güzel bir altı metinlerle doldurulacak. Güzel bir başlık.
1: Kesinlikle. O türküyü dinliyoruz ama arkasında neler yatıyor? İşte bunu aslında bugünkü konumuz biraz da bunu anlattı.
0: Evet. Peki hocam, mesela kaynak kişinin söylediği türküyü kaydettik diyelim. Biz kendimizi evet. bir derlemeci olarak değerlendirelim. Tamam. Derleme tamamlandı diyebilir miyiz? Yani orada bitiyor mu iş?
1: Yok, aslında biraz önce anlattığımız, bence diyemeyiz. Ses kaydı tabii ki çok kıymetli, çok değerli.
0: Hı-hı.
1: Fakat sadece kaydını alırsak bazen eserin çok önemli bölümünü dışarıda bırakmış olabiliriz.
0: Hı-hı.
1: Yani çünkü müzik aynı zamanda bir kültürel bağlam içerisinde yaşıyor. Örneğin bir eser sadece belli bir törende icra ediliyor olabilir.
0: Hı-hı.
1: Biz onun sadece notasını alırsak melodisini biliyoruz ama toplum içerisindeki işlevini bilmiyoruz. İşte kaynak kişiyle yapılan görüşmeler bu nedenle çok önemli.
0: Hı-hı.
1: Yaşayan kaynak kişiden doğrudan elde edilen bilgiler halk müziği kültürünün doğru aktarılması açısından bize önemli veriler sunabiliyor. Dolayısıyla iyi bir derlemede bence 3 şeyi birlikte düşünmemiz gerekiyor. Bunlar neler? Eser, kaynak kişi ve kültürel bağlı.
0: Hı-hı.
1: Yani bu 3 şey çok önemli.
0: Sadece kaydettiğimiz zaman hocam şey gibi oluyor. Bir mesela kolunuz ağrıyor, röntgenini çektiniz. O röntgen öyle orada kalıyor. Aslında
1: Kesinlikle
0: onun
1: öyle,
0: yorumlanması gerekiyor, tedavi sürecinin başlanması gerekiyor.
1: İşte bizde de arka planına da
0: evet.
1: bakmak lazım. O
0: evet.
1: toplumdaki işlevi nedir bu türkünün?
0: Evet.
1: Bunlar çok önemli.
0: Bir de hocam, derlenen türkünün notaya aktarılma
1: evet.
0: meselesi var. Onu da bir küçük ya, bir şekilde değinelim.
1: Bu oldukça tartışmalı bir konu ve Hı-hı. aslında çok da önemli bir konu.
0: Hı-hı.
1: Nota bizim için son derece değerli bir kaynak.
0: Hı-hı.
1: Fakat duyduğumuz her şeyi nota üzerinde göstermemiz her zaman mümkün olmayabiliyor. Özellikle halk müziğinin özellikleri var. Bunlar neler? Yöresel tavır özellikleri,
0: Hı-hı.
1: süslemeler, makamlar, yine ritmik yapı, çalgılar, bunların hepsini beraber değerlendirdiğimizde notayı her zaman buna uydurmayabiliriz, uyduramayabiliriz.
0: Nota kağıdında her şeyi okuyamayız.
1: Aynen öyle, o hissi de veremeyebiliriz. Evet, evet. Geçmişte tabii bunu yapmak daha zordu ama bazı çalışmalarda ses kaydı yapılmadığında, dediğim ya size, ezgi doğrudan notaya alınıyordu. Bugün ise önemli bir avantajımız var: ses ve görüntü kaydı.
0: Evet.
1: Yani biz ses ve görüntü kaydıyla beraber notayı saklayabiliyoruz.
0: Hı hı.
1: Şimdi bu çok önemli bir durum.
0: Tabii ki.
1: Yani
0: kayıt teknolojisinin ne kadar değil, önemli olduğu bir daha
1: ortaya çıkıyor. Aynen öyle yani. Her iki lafından biri bu teknolojinin, evet, gelişmesi.
0: Evet.
1: Nota bize her şey, ama düşünsenize görüntüsü. Çünkü orada o yöredeki kişilerin görüntüsünü görsek, orada küçük bir süsleme bile o yerin bize tavrını açıklayabilir.
0: Evet.
1: Bunu bazen notada gösteremeyebiliriz.
0: Yorumcunun jest mimiğinden bile bir şeyler öğrenebiliriz. Tavrından,
1: evet, yani,
0: halinden.
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Bunlar çok daha önemli detaylar. Sanatı daha iyi nakşedebilmek için elde edilecek önemli detaylar. Peki hocam, geçmişte yapılan derlemelerde eksiklikler veya bugün farklı değerlendirdiğimiz uygulamalar var mı? Varsa neler?
1: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki geçmişte yapılan derlemelerde dönemin şartlarından kaynaklı bazı sınırlılıklar var.
0: Hı hı.
1: Ama burada geçmişte yapılan çalışmaları bugünün teknolojisiyle ve yöntemlerle eleştirmek ya da değerlendirmek çok doğru olacağını düşünmüyorum.
0: Hı hı.
1: Çünkü o dönemde yapılan derlemeler Türk halk müziğinin korunmasına çok büyük katkı sağladılar. Bunu böyle bakmalıyız. Bugün elimizde bulunan repertuarın önemli bir kısmının temelinde o erken dönem ve Cumhuriyet döneminde yapılan derlemeler var. Arşiv çalışmaları bulunuyor.
0: Hı hı.
1: Şimdi burada aslında biz günümüze bakmalıyız. Günümüzde teknolojik imkanların ve araştırma yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte derleme çalışmaları daha geniş çapı çerçevede yapılma fırsatı var.
0: Hı hı.
1: Bugün bunu yapmalıyız. Artık eseri sadece melodik yapısını, notasını değil, kaynak kişiyi, icra ortamını, yöresel söyleyiş özelliklerini, eser içerisinde yaşadığı kültürel bağlamı da daha ayrıntılı biçimde belgeleyebiliriz.
0: Hı hı.
1: Bu nedenle geçmişte yapılan çalışmaları bir eksiklik olarak görmeyeceğiz. Onların oluşturduğu büyük birikimi bugün imkanlarıyla zenginleştirmemiz
0: aslında
1: lazım.
0: Aslında gittikçe gelişen bir, tabii, kültür diyebiliriz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Derleme
1: yani.
0: Şu an daha zengin, daha güçlü enstrümanlara sahip bir kültür diyebiliriz.
1: O işte burada şu çıkıyor: geçmişten bize ulaşan repertuar korumalıyız.
0: Hı-hı.
1: Burada korumalıyız.
0: Evet.
1: O repertuarın taşıdığı kültürel çevreyi de daha kapsamlı biçimde bence geliştirmeliyiz. Geçmişteki derlemeler bu anlamda önemli görüyorum.
0: Peki hocam, teknolojinin bu kadar gelişmiş olduğu bir ortamda hala derleme çalışmalarına ihtiyaç var mı? Geçmişte bugün arasında nasıl bir fark var yani
1: şimdi
0: bu anlamda?
1: Bizi dinleyenler şunu düşünüyordur şimdi: teknoloji gelişti.
0: Hı-hı.
1: Bence eskisinden daha çok ihtiyaç var.
0: Hı-hı.
1: Geçmişte derlemeler yapıldı, bugün daha çok imkanımız var.
0: Hı-hı.
1: En büyük sorunlardan biri neydi geçmişte yapılan derlemelerin? Teknik imkanlardı. Bugün ise çok küçük cihazlarla yüksek kalitede ses ve görüntü kaydı yapabiliyoruz.
0: Evet.
1: Dijital arşivleme sayesinde hatta kayıtları saklamak, sınıflandırmak, yeniden incelemek çok daha kolay. Şimdi şöyle söyleyeyim size, kültür çok hızlı değişiyor. Göç var, kentleşme,
0: evet,
1: var,
0: evet,
1: İşte iletişim teknolojileri var.
0: Hı-hı.
1: İnsanlar artık farklı müzik kültürleriyle çok daha hızlı etkileşime giriyor.
0: Hı-hı.
1: Bu nedenle bugün yaşayan bir yerel icra biçiminin bundan 20 veya 30 yıl sonra aynı şekilde devam edeceğinin garantisi yok.
0: Evet.
1: Dolayısıyla günümüzde derleme çalışması yaparken sadece türkünün notasını değil, kaynak kişiyi, sesini, görüntüsünü, icra ortamını, yöresel söyleyiş biçimini, hikayesini, farklı varyantlarını ve mümkün olduğu ölçüde kültürel bağlamını da belgelememiz gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla o yüzden bana hep bu soru sorulduğunda, geçmişteki derlemeler çok güzel ama bence bu zamanda daha çok derleme yapılmalı, teknolojinin imkanları kullanılmalı diye düşünüyorum.
0: Hocam, iletişim teknolojilerinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve günümüzde bize şu an sunduğu imkanlar çerçevesinden değerlendirecek olursak, kültür bile artık göreceli bir duruma dönmüş durumda. Dünya küçük bir köye dönüşmüş durumda. Kültürel kaynaşmalar yeni renkler ortaya çıkarmış durumda. Bu sebeple kültürel kaymalar da söz konusu.
1: Ya işte biz burada öğrencilerimize şunu söylüyoruz: bakın, şu an bir kültürün içerisindeyiz. Bu kültürü belgelemek bizim işimiz.
0: Evet.
1: bu kültürü kayıt altına almak bizim işimiz ki gelecek kuşaklara aktarabilelim bunu. O yüzden derleme faaliyetleri, derleme çalışmaları şu an daha önemli.
0: Tam da burada derleme çalışmalarının kültürel bellek ve gelecek kuşaklara aktarma açısından öneminin altını çizmiş oluyoruz değil mi hocam?
1: Kesinlikle öyle. Derleme çalışmalarının en önemli taraflardan biri de zaten bu. Bugün dinlediğimiz bir türküyü çoğu zaman bir eser olarak düşünüyoruz. Arka planında o yaşayan toplumu, kuşaktan kuşaya taşıyan insanları bir kültürel hafızası var o türkünün. Kültür durağan değil, sürekli değişen bir şey. Bugün kayıt altına almadığımız bir icra biçimini, bir kaynak kişiyi ya da bir repertuarı belki bundan 20 yıl sonra görmeyeceğiz. Bizim burada geçmişi araştırmak değil sadece işimiz. Bugünü belgeleyerek geleceğe de kaynak bırakmak.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bir türküyü kayıt altına aldığımızda ezgiyi kaydetmekten ziyade hafızasını da kaydettiğimiz için derleme faaliyetlerinin hala gelecek kuşaklara aktarma konusunda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve öğrencilerimize de hep bu konuda daha çok anlatmaya çalışıyoruz. Daha çok görev vermeye çalışıyoruz ki bu bizim görevimiz diye düşünüyorum yani. Bizim gibi bu bilime, bu işe gönül vermiş insanların en önemli görevlerinin başında geliyor diye düşünüyorum.
0: Hocam eserlerin ve kültürün aslında sadece eserin değil kültürün bulunduğu o dönemdeki orijinalliğini resmedebilme, onu kayıt altına alabilme büyük bir nimet. Ben şu an size anlatırken zihnimden şeyi canlandırıyorum. İşte mesela çocuklarımızın küçüklük, bebeklik videolarını izlerken ki ruh halimiz
1: ne kadar güzel.
0: Şu an onu seviyorken ki ruh halimiz çok farklı oluyor. Şaşırıyoruz. Birebir şahit olduğumuz, insanın evladından daha yakın bir kimse olamaz herhalde. Evet. Onun bile hallerinin kayıt altındaki bize uyandırdığı his, orijinallik çok daha başka bir boyutta oluyor.
1: Bunu kültür olarak düşündüğümüzde de aslında
0: çok daha yerinde bir şey olmuş oluyor. Yani derleme gerçekten bugünkü kayıt teknolojisiyle buluştuğunda orijinalliğini koruma, o kültürü koruma ve bir sonraki nesle aktarma noktasında çok altı çizilesi önemli bir madde oluyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Ben derlemeyle ilgili bu kadar şey öğreneceğimi tahmin etmiyordum programdan önce.
1: Umarım faydalı olmuştur diyelim.
0: Çok güzel bir söyleşi oldu. Başka bir programda inşallah bağlama üzerine sizin uzmanlık alanınızla ilgili bir program yapmayı da
1: tabii
0: isteriz ayrıca.
1: Ne zaman isterseniz.
0: Hocamızın icra ettiği eserlerden de bizim her gün Radyo FM'de saat 16'da Sazın Sözü yayın kuşağımız var. Enstrümantal eserler dinletiyoruz. Orada saz konuşuyor adından anlaşılacağı gibi. Orada da hocamızın icra ettiği eserleri. Bu icra edeceğiniz eserleri orada da inşallah yayınlamak isteriz. Çünkü gerçekten önemli performanslar da hocamız sergiliyor ayrıca. Hocam çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için, katkınız için. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
1: Sağ olun. Belki son olarak şunu söyleyebilirim.
0: Buyurun lütfen.
1: Türk Halk Müziği derleme çalışmaları sadece bir türkü kayıt altına alma işi değildir. Benim görüşüme göre. Müziğin içerisindeki yaşamı, toplumu, kültürü, hafızayı anlamaya yönelik bilimsel bir araştırma alanıdır. Bu nedenle geçmişte yapılmış derlemeleri korumak ve yeniden incelemek kadar günümüzde yaşayan müzik kültürlerini de doğru yöntemlerle belgelemek gerekiyor. Çünkü bugün yaptığımız kayıtlar geleceğin araştırmacılar için bir kaynak olacak. Ben de bu vesileyle Türk Halk Müziği Derleme Çalışmalarının müzikoloji alanında önemli bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ve size de çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz hocam geldiğiniz için.
1: Çok sağ olun.
0: Başka bir programda görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler, bugün Türk Halk Müziği Derleme Çalışmalarının müzikoloji ve etnomüzikoloji içerisindeki yerinden uluslararası boyutuna, tarihsel gelişiminden Cumhuriyet dönemindeki kurumsallaşmaya, Darül Elhan'dan Ankara Devlet Konservatuvarı'na, Bela Bartok ve Muzaffer Sarı Söz'den kaynak kişi, varyant, yöre, göç ve nota aktarma meselelerine kadar geniş bir şekilde ele aldık. Konuğumuz da Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden Doktor Sayın Emirhan Güler hocamızdı. Başka bir programda yine farklı bir konu ve konukla birlikte oluncaya dek hoşça kalın diyoruz. 25. kare.
2: 25. kare.
0: 25. kare programı sona erdi. 25. kare programı sona erdi.
3: Kamu spotu.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
5: Yürüyebiliriz.
6: Yürütebiliriz.
7: Konuşabiliyoruz.
4: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.
8: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
9: Emeklilik sonrası insanlar depresyona girebiliyorlar. Kaygıları artabiliyor. Yalnızlık da ani çöküşü beraberinde getirebiliyor. Somatizasyon oluyor. Somatizasyon ne? Psikolojik sıkıntıların temelde, tıbbi bir temele dayanmayan psikolojik sıkıntıların vücutta ağrılar, sızılar, rahatsızlıklar şeklinde kendini ifade etmesi. Tabii yalnızlık bazı hastalıkları da zemin hazırlıyor. Mesela kişide ani çöküş, depresyon, işte kaygı, işte bana bir şey olursa evde kimse yok, ne yaparım, ne ederim gibi bir takım şeyler içerisinde insan kaygılanabiliyor. Somatizasyon, kişileri yanına çağırmak için bunu rahatsızlığı bir şey olarak kullanabiliyor. Bunların da farkına varmak lazım. Hem o sosyal ortam içerisinde bilgi ve duygu alışverişi var. Artabiliyor yani yaşlılarda biz depresyon fazla görülebiliyor. Şehir hayatıyla beraber şimdi eskiden ne vardı? Bağ vardı, bahçe vardı. İnsanlar bağlarıyla, bahçeleriyle, ürünleriyle ilgileniyorlardı, gidip geliyorlardı. Şehir hayatının da getirdiği bir takım zorluklar vardı. Belki biraz daha eve kapandılar, gidip gelme, ekonomik zorluklar var. Bir yere gidip gelecek. Tabii devletin bu konuda yaptığı güzel çalışmalar var. 65 yaş kartı gibi. Yani buradaki amaç ne aslında? Yaşlıyı topluma kazandırmak. Toplum sağlık önemli. Yani insana hizmet etmek, olumlu sosyal ilişkiler içerisinde bulunmak son derece önemli. Bu hani kişinin topluma katkısından ziyade öncelikle kendisine yatırım. Yani yeni arkadaşlıklar kurma, kaynaşma, ortak faaliyetlere girişme. Bunlar sosyal hayatın canlı olmasını sağlıyor. Tabii biz olumlu sosyal ortamlardan bahsediyoruz. Hani çünkü insanın olduğu ortamlar illa güzel olur diye bir şey yok tabii. Çok zarar da veriyor olabilir. Yani ortamlarımızın böyle güzel olmasına dikkat etmeliyiz. Bize kazandırıyor mu, bize kaybettiriyor mu? Yani böyle bir kar zarar şeyini gözden geçirmemiz lazım. Yeniliklere, işte yeni gelişimlere, kişisel gelişimimize katkıda bulunuyor mu? Yoksa bizi daha böyle dibe mi sürüklüyor? Bunların da geniş bir şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor. Hani kültür olarak da kültürel bir katkısı da olsun. Kültürel faaliyetlere de katılsın. İşte eğitim faaliyetlerine katılsın. Kurslara katılsın. Ziyaretler yapsın. Yürüyüş yapsın. Hem sosyalliği artsın. Güzel şeyler var. Mesela güzel kurslar var. Yaşlılar için özel kurslar açılmaya başlandı. Beceri kursları, işte bilgisayar kursu. Bunu da görüyoruz. Mesela üniversiteli yaşlılar var. Yani şimdi orta yaş dönemi insanın geçmişini değerlendirdiği, ilişkilerini gözden geçirdiği, geçmişini muhasebe ettiği, o yarım kalmış, tamamlanmamış, o ertelenmiş, ötelenmiş şeylerin de aslında yapılmaya çalışıldığı ve kişinin kendisini sorguladığı, böyle bir gözden geçirdiği bir dönem. İnsanoğlunda bir enerji var. Bu enerjiyi sizin nasıl kullandığınız önemli. İşte olumsuz şeylere bir vurgu, olumsuz şeyleri düşünme. Orada işte bir düşmanlık etme, sürekli aynı şeyleri kafada çevirme falan. Tabii bunun da işte hatta ileride belki bunun saplantı haline gelmesi, aynı şeylerin sürekli insanın zihninde çevrilip çevrilip durması. Tabii enerjinin de olumsuz kullanımı. Ama işte mesela sevgi, işte merhamet, şefkat bunlar çok önemli. Merhamet ve şefkat duyguları. Duyguları genişletmek lazım. Bu da tabii önce niyete bağlı. Bu noktada bir niyetinizin olması lazım. İkincisi çalışmanızın olması lazım. Yani önce niyet, sonra samimiyetle gayret. Bir gayrete bir çalışmaya da gitmek lazım. Yani insan şöyle kendini bir gözden geçirmeli. Benim hani sevgi duygum, merhamet, şefkat duygularım ne noktada? Hangi duygular daha bende ağır basıyor? Bunları bir gözden geçirmek. Bu noktada işte değişiklikler yapmak önemli, çünkü bunlar hepsini etkiliyor. Affetmek, evet affetmek önemli, ama zamanında da belli şeyler yapılmamışsa, şimdi 65 yaşından sonra, yani bunu birden yapmak nasıl olacak? Şimdi bu da ne kadar mümkün, ne kadar olabilir? Dolayısıyla hani böyle birikmeden, böyle bir sorunlar daha haline gelmeden zamanında çözmek, zamanında o çalışmaları yapmak önemli. Tabii karmaşalar da olabiliyor, gelgitler de olabiliyor bu dönemde, ya da böyle bir şeyleri yapma telaşesi içerisinde insan koşturma bir azim de gelebiliyor kişiye. Yaşlı insan zamanında yapamamış ama bakıyorsun sonra bir sanatla ilgileniyor, zamanını güzel bir şekilde değerlendiriyor. Zihinsel zincirlik açısından da bu önemli. Sanatın zaten duyguya da bir yatırımı var, duygusal olarak da kişisel bir yatırım oluyor kişinin kendine. Sonra bunları sergileyerek, hediye vererek ya da satarak, tabii orada bir kişisel tatmin de söz konusu. Yani bu açıdan böyle bir el becerisi, sanatla uğraşmak, eğitim, bunlar da önemli. Bu konuda da doktorların da her zaman dediği bir şey, özellikle Alzheimer'da, zihni aktif tutalım. Yeni beceriler kazanmamız lazım. Evet, bu çok önemli. Zihni faal tutmak, zinde tutmak, aktif tutmak çok önemli. Nasıl olabilir bu? Tabii eğitim ortamlarında bulunmak iyidir. Eğitici ortamlarda bulunmak. İşte yeni şeyler öğrenmek, bu bir dil olabilir. Kitap okumak, günceli takip etmek, ezberler yapmak, bunlar hepsi önemli zihinsel zindelik için. Bu ezber bir işte Kur'an ezberi olabilir, hadis olabilir, güzel bir söz olabilir. Ya da çok beğendiğiniz şiirlerde, şiirler işte oradan bir işte mısra olur, kıta olur. Bir de tabii anlatmak da önemli. Yani bu da zihinsel zindeliğin daha kalıcı olmasını sağlıyor. Çünkü insan bildiklerini aktardığı zaman bu da ayrı bir zindelik ve canlılık katıyor insana. Tabii bir de kalp içinde olanlar beyin içinde iyidir diyoruz. Ruhsal hayatımızda, yaşantımız, manevi hayatımızda önemli. Bu zihinsel zindelik için, kalıcı olması için de önemli. İnsanın psikolojisini, ruhunu, maneviyatını etkiliyor. Tabii bunlar otomatikman aslında bedeni de etkiliyor, zihni de etkiliyor. Bir iç içe zaten, böyle çok ayrı ayrı şeyler değil. İnsanoğlu zaten bir bütün. Birinde bir çiçeği oynadığınız zaman, değiştirdiğiniz zaman ötekiler de bundan etkileniyorlar. Ülkemizde bir takım çalışmalar var. Daha da iyileşin inşallah.
8: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: Kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
3: Görmek, keşfetmek canlıların hayallerini besler, beslenen hayaller gerçekleşmek için sabırsızca gün sayar, insan gayretinin ellerinde şekillenip vücut bulacağı günü bekler. Duvarların ötesini görme, cisimleri uzaktan hareket ettirme, uçma, ışınlanarak başka bir boyutta hareket etme ve daha niceleri insanoğlunun hayallerini süslemektedir. İnsanoğlu kendisinde olmayan ve doğada bulunan bir takım özelliklerden faydalanmak için icatların, keşiflerin peşine düşmüştür. Merakların keşiflerle oluşturduğu bu heyecan verici dünyanın farkında mıyız? Manyetik alanı algılayamayan insanoğlunun ona karşı tepkisel bir merakı oluşmuştur. Söz gelimi kızıl ötesi ışınları algılayan yılanlar, ultrasonik ve infrasonik ses dalgalarıyla haberleşen yarasalar ve filler hepsi birer merak ve keşif konusu olmuştur. Bal arısı, deniz kaplumbağaları, meyve sinekleri gibi birçok hayvan dünyanın jeomanyetik alanını algılayarak onun bu özelliğinden faydalanmaktadır. Bu alanı keşfetmek, insanoğlunun farklı icatlar keşfetmesine neden olmaktadır. Alemleri akılların alamayacağı bir tasarımla yaratan Yüce Rabbimizin güç ve ilminin farkında mıyız? Dünyamızın manyetik alanı tüm canlıların hayatlarını kolaylaştırır bir özelliğe sahiptir. Örneğin ardıç kuşu, gümüş göz, çalı bülbülü ve diğer birçok kuş göç ederken dünyanın manyetik alanını hissederler ve yönlerini buna göre belirlerler. Kuşların gözlerinde kriptokrom isimli bir sinyal proteini vardır. Bu protein akıl almaz bir şekilde yeryüzünün manyetik alanıyla eşgüdümlü çalışan bir mekanizma işlevi görür. Kuşların gözlerindeki sinir dokusunda bulunan ışığa bağımlı flavoproteinler grubundan kriptokrom adındaki bu molekül pusula görevi görerek uçuşlarındaki yönleri tespit ederler. Göçmen kuşlar hareket ederken yönlerini bulmaları esnasında gözlerindeki retinada kriptokromlu sinir hücrelerini ve beyinlerindeki N kümesini yoğun şekilde faaliyete geçirirler. Akıl ve yaratmadan yoksun olan bu varlıklara mucizevi sistemi yerleştirenin ilimde ve kudrette sonsuz olan Allah olduğunun farkında mıyız?
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Abla, tıbbı kazanmışım.
2: Aferin benim akıllı budağıma.
1: Evet ama mühendislik daha iyi.
3: Olur mu canım? Tıp bu tıp ötesi var mı?
1: Var abla, mühendislik işte.
2: Mühendislikmiş.
1: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
2: Hayat kurtarmak kolay mı?
1: İyi ama sen 2 sene okudun.
2: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
1: Hayır olmaz abla ya.
2: Sen oku.
1: Sen oku.
2: Sen oku.
4: Sen oku. Sen de oku. Çünkü birini seçmek, diğerlerinden vazgeçmek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Gelin el ele verelim. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmesin.
5: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
6: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün tıkayıcı akciğer hastalıkları arasında yer alan, adeta akciğerleri iflaza götüren ve tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınında ölüm riskini arttıran kronik akciğer hastalıklarından biri olan amfizemden bahsedeceğim. Hastalık büyük oranda sigara içenlerde ve sigara dumanına maruz kalanlarda görülür. Daha az olarak diğer zararlı gaz ve parçacıklara maruziyete bağlı olarak gelişmektedir. Soluk yollarının mikrobik olmayan iltihabına bağlı olarak hastalık gelişir. 40 yaş üzeri yetişkinlerde, özellikle de erkek hastalarda daha sık görülmektedir. Erkeklerde bu oranın yüksek olmasında sigara kullanımının erkeklerde nispeten daha yüksek olmasının etkisi de bulunmaktadır. Hastaların %85-90'ında akciğer amfizeminin temel nedeni sigara olmakla birlikte, daha az bir grupta ise doğumla birlikte var olan yapısal problemler sonucu ortaya çıkar. Doğumsal olarak vücuttaki bazı enzimlerin yokluğu, ki alfa 1 antitripsin dediğimiz enzim bu, bunun nedeniyle akciğer dokusu kendi kendini tahrip eder ve sonuçta amfizem ortaya çıkar. Yine belirtmek isterim ki zararlı parçacıklardan olan asbeste maruz kalma da amfizeme yol açabilmektedir. Hastalığın ortaya çıkması için çoğunlukla belirli bir süre belirli etkenlere maruziyet gerektiği için bu kapsamda amfizemin ilk belirtileri genellikle 40'lı 50'li yaşlarda ortaya çıkar. İlk belirtisi nefes darlığıdır. Bu nefes darlığı hastalığın başlangıcında hafif düzeydedir ve özellikle de efor sırasında ortaya çıkar. Erken aşamalarda daha basit tedavi yöntemleriyle genelde ilaçla tedavi yoluna gidilen hastaların çok ileri dönemlerinde en büyük etken olan sigara bırakılmış olsa dahi hastalığın tedavisi mümkün olamamaktadır. Bu açıdan hastalığın belirtileri konusunda kişilerin farkındalığının yüksek olması ve buna bağlı olarak doktora başvurma aşamasının erken safhada gerçekleşmesiyle hastalık büyük oranda tedavi edilebilir aşamada yakalanmış olur. Peki amfizem nedir? Amfizem terimi kelime olarak akciğerlerde fazla hava bulunması anlamını taşır. Amfizem hastalığı ise akciğerlerde bulunan en uçtaki hava kesiciklerinin anormal ve kalıcı genişlemesiyle ortaya çıkan kronik hava yolu hastalığıdır. Sonuçta akciğerlerdeki alveolların, yani hava kesiciklerinin gerilip genişlemesiyle ortaya çıkar bu hastalık. Bu genişleme alveolları, yani hava kesiciklerini birbirlerinden ayıran ince duvarların zayıflamasına ve yırtılmasına neden olur. Akciğerlerde asıl fonksiyonu yapan, yani solunan havadan oksijeni alan ve vücuttaki karbondioksiti dışarı veren yapı olan alveolar yapı böylece bozulmuş olur. Sayısal olarak her geçen gün alveolların sayısında azalma olur. Akciğerde alveol yerine yer yer daha büyük ve fonksiyon yapmayan geniş hava alanları oluşur. Böylece hava değişim yüzeyi azalmış olur, kan dolaşımına ulaşan oksijen miktarı azalır. Kişi nefes verdiğinde de hasar görmüş alveollar düzgün çalışamaz ve kirli hava vücutta akciğerde hapsolur. Akciğerin büyük kısmını oluşturan alveollar oldukça esnek bir dokuya sahiptirler. Bu nedenle alveolların kaybının klinik olarak bir diğer sonucu ise akciğerlerde esneklik kaybının oluşmasıdır. Bu duruma alveollara yakın yerleşimli küçük hava yollarını açık tutan elastik liflerinin de zamanla yok olmasının katkısı vardır. İlerlemiş amfizem olgularında akciğerler genişlemiş, solmuş ve kurumuştur. Esneklikleri kalmadığından bir yastık gibidirler. Eğer bir şekilde göğüs kafesi açılırsa akciğerlerin sönmediği olduğu gibi büyük şekilde kaldığı görülür. Çünkü esneklik kaybı nedeniyle akciğerlerin içinde hava hapsolmuştur. Sonuçta asıl fonksiyon gören alveolların yani hava kesiciklerinin sayısı azaldıkça akciğerlerden karbondioksitin dışarı atılması güçleşir ve tekrardan dışarıdaki havadan oksijen alabilmek için de akciğerlerde daha az bir alan bulunur. Bu durumda hastada nefes darlığı, kronik bir öksürük ve solunum zorluğu ile kendini gösteren bir tablo oluşur. Özellikle egzersiz yaparken nefes alma zorlaşır. Amfizemin nedenleri nelerdir? Neden oluşur? Akciğer amfizemi, kronik bronşit, astım, akciğer veremi gibi hastalıklar sonucunda gelişebilir. Özellikle ileri yaşlarda akciğerlerde yaygın bağ doku dediğimiz esnekliği olmayan dokunun artışı sonucu akciğer esnekliğinin yitirilmesiyle amfizem oluşur. Yapılan birçok klinik araştırmalar amfizemde kalısal bir yatkınlık olabileceğini göstermiştir. Fakat bu hastalığın bilinen en önemli nedeni sigara alışkanlığıdır. Amfizemi oluşturan bu nedenlere bakacak olursak, sigara ve sigara dumanı en önemli etken demiştik. Sigara içmek amfizemin ana nedenidir. Araştırmalar sigara içenlerin sigara içmeyenlere göre amfizeme yakalanma risklerinin yaklaşık 6 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Ayrıca sigara içenlerin de yaklaşık %10-15'i yaşamları boyunca amfizem geliştirebilmektedir. Bu durum sigara içiminin miktarına ve süresine bağlıdır. Ayrıca uzun süre sigara dumanına maruz kalmak da amfizem riskini arttırmaktadır. Sigara nedeniyle oluşan ölümlerin %80'i amfizem dahil olmak üzere KOAH dediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalığından kaynaklanmaktadır. Diğer bir neden ise hava kirliliği ve kimyasal gazlardır. Hava kirliliğinin ve kimyasal dumanların bulunduğu bölgelerde yaşayan ya da çalışan insanlarda yüksek amfizem riski bulunmaktadır. Yine yaşlanma nedenler arasındadır. Yaş artışı ile beraber akciğer performansında da ciddi düşüş görülür. Amfizem hastalığı yaşayan insanların çoğunun 65 yaşın üstünde olduğu görülmüştür. Sportif bir hayat ve sigaradan uzak bir yaşam bu riski 80'li yaşlara kadar öteleyebilmektedir. Antitripsin eksikliği, alfa 1 antitripsin dediğimiz enzim, kısaca AAT, karaciğerde üretilen ve kan dolaşımına salınan doğal bir proteindir. Vücudun enfeksiyonlara karşı savaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. AAT'nin genetik olarak eksikliği durumunda normal beyaz kan hücreleri akciğerlere zarar verir. Akciğer dokusunu tahrip eder. Bu tahribattan bir süre sonra amfizem hastalığı ortaya çıkar. AAT eksikliği olan çoğu insan amfizem geliştirir. Bu enzim eksikliği olanlar sigara da içerse bu ihtimaller daha da artar ve ayrıca gelişen amfizem tablosunda daha ciddi hal alır. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki programda amfizemin nasıl oluştuğundan, oluşum mekanizmasından bahsedeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
5: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Sigara bağımlılığı aynen alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılıktır. Sigarayı iradesi olan her insan bırakamadığından, bağımlılığını sadece iradeyle açıklamak mümkün değildir. Siz de kendi irademle bırakamıyorum, profesyonel destek almak istiyorum, sigarayı bırakmakta geç bile kaldım, eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız, 171 sigara bırakma hattını arayıp, randevunuzu alıp, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok da azinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi yeni öğrencilerini karanfiller ve yöresel lezzetlerle karşıladı. Üniversiteye ilk adımını atan öğrencileri Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversite yönetimi ve üst sınıf öğrencileri karşıladı. Karanfillerle gerçekleştirilen karşılamada mevcut öğrenciler arkadaşlarıyla bir araya gelerek üniversite ortamına ilk günden daha kolay uyum sağlamalarına katkı sundu. Adıyaman'ın köklü misafirperverlik geleneğini yansıtmak amacıyla gerçekleştirilen karşılamada Adıyaman'ın coğrafi işaretle tescillenmiş yöresel lezzetlerinden kahta bademi, besni kuru üzümü ve etsiz çiğ köfte ikram edildi. Bu sayede öğrenciler eğitim görecekleri şehrin zengin mutfak kültürüyle de ilk günden tanışma fırsatı buldu. Öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden ve onların üniversite yaşamına ilişkin beklentilerini dinleyen Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, gençlerin Adıyaman Üniversitesi'ni tercih etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni akademik yılın heyecanını öğrencilerle paylaştı.

ihtiyaçlarını belirten Rektör Keleş, öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca kendilerini geliştirebildikleri, kalıcı dostluklar kurabilecekleri ve geleceklerine yön verecekleri bir ortam oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Adıyaman'ın eşsiz misafirperverliği de bu sürecin en kıymetli parçalarından biridir ifadelerini kullandı. Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonu

0: anne bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
1: Antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
2: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencimiz ve milli boksörümüz Emrah Yaşar, 17-25 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 90 kilogram kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Uluslararası arenada yıldızı bayrağımızı gururla dalgalandırarak ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencimizi yürekten tebrik ediyoruz. Bu gurur verici başarıda emeği bulunan başta antrenörleri olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyor. Milli boksörümüz Emrah Yaşar'ın spor hayatında başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, bir iki saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, bir yaş üstünde beş kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa, mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim, otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz.

Erman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur. Adüe FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Lösemi erken ve doğru tanı sayesinde tedavi başarısı yüksek bir kanser türüdür. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz. Sevgiyle üstesinden geleceğiz. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

sensiz olmaz. Nefes almadan yaşanmaz. Yok sensiz olmaz. Bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Ne oldu bana bu akşam? Sanki seni ilk defa görüyor gibiyim.

0: şarkıları çalan ılık rüzgarlar gibisin.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.

0: Kamu spotu.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.